0: daha humo sağlar udas tüm kâbe'ye kerûk ve edin bahar.
1: You're my true love. Oh, honey, singer.